Sheeran, Aziz Am'la 7.06. Günaydınlar. Radyo Fermen'de sabah moduna başladık. Sabah modunu açtık da diyebiliriz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleriyle birlikteyiz. Okyanustaki astronotla devam edelim şimdi. Mask Wolf, astronot in the ocean.

0: düşündüğüm bir yaza Haziran ayını yaraladık bile. 16 Haziran sabahında ilerliyoruz. Günaydınlar Bekici. Hep aile buradaydı. Günaydınlar. Radyo Feremen burası. Ben Serdar. Sabah modundasın. David Guetta ve Sia Back by Hat. Birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Olivia Dean So Easy ile seni bekliyor. Unutma.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Ser

0: David Guetta yanlarında bu defa Fethi Webb'de vardı. Bang My Hat. Radyo Fermen'de sabah modundasın. The Bolsa Magnetic'le devam ediyor şimdi.
1: Fenomen de yeni.
2: The Bolsa. This is The Bolsa. Listen to our new single.

Orijinal versiyonu çok güzel, çok romantik bir şarkı ama şöyle düşündük, bu sabah harika BTS remixi yakışırdı. Tam Adele'den dinledik Another Love. Radyo Feriman burası, iyi sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. İnna ve Makar'ı birazdan Take Me Home'la dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha önce DJ Goja, Michiko, Kaşırma.

yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobil.

0: komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
2: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramilere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar, Acıbadem'den başlayan yoğunluksa birinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar

Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobi,

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Hep tatil mutluluğu.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika ile Mısır da 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Avrupa Şampiyonu İspanya turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda bugün Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Gey'ini 93-68 mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Yeni saate M4S'e devam, Fallen Angel.

Sevgili dinleyiciler, Right Order'daydı, buradaydı. 8.06 günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah modu devam ediyor. Apple cephesinden bir haber. Geçenlerde düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 27'deki Siri'yi kullanıcılara tanıtmışlardı. Ama yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Siri'nin iOS 27'de sadece ChatGPT'ye bağlı kalmak zorunda olmadığı ortaya çıktı. Yani kullanıcılar isteklerine göre Gemini ve Claude gibi yapay zekaları da temel alarak Siri'yi kullanabileceklermiş. Bakalım bu kullanıcı deneyimini Siri cephesinde nasıl değiştirecek? Sabah moduna Kate of John'la devam. Turn to

0: Afro House türünde Güney Afrikalı prodüktörlerin muazzam bir atılımı var. Haliyle bu da türün çok daha geniş kitleler tarafından sevilmesini sağladı. O şarkılardan bir tanesi diyebiliriz Fire Fire için. Shimzako ve Kasango. Burası Radyo Feneman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Raven, Linay ve Laminat birazdan seninle. Hemen öncesinde bir Black Sabbath Faithless eşliğinde New Religion, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Doğada ne varsa Zühra'da da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tutürk.

Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Bendeniz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nisan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
6: Sabah Modu.

Raven Lynae, Lamin Nat'la buradaydı. Evlenmek üzere olanlara bir sorun var. Müstakbel kocanızın kel olduğu ortaya çıksa ve bunu düğün sonrasında fark etseniz, bu ona ve evliliğe bakışınızı değiştirir miydi? Evlilikte tabii dürüstlük her şeydir derler. Bu konuda Hindistan'da komik bir olay yaşanmış. Yeni evli bir kadın kocasının evlenmeden önce ve hatta evliliğin ilk haftalarında kendisinden bunu sakladığını fark edip mahkemeye başvurmuş. Genç kadının iddiasına göre kocası düğün sürecinde ve sonrasında sürekli olarak kaliteli bir peruk takmış ve kendisini gür saçlı bir erkek olarak tanıtmış. Tabi gerçek adamın bir sabah peruksuz yakalanmasıyla ortaya çıkıyor. Adam bunu bu kadar uzun süre nasıl gizleyebilmiş? O tabi işin ayrı bir boyutu ama evliliklerde, ikili ilişkilerde dürüstlük her şeyin başı, öyle değil mi? Sabah moduna David Guetta ve Kelly Rowland'la devam.

0: Sahadaki canlı performanslarıyla geçiriyor ve sonbaharda The Ugly Tour adlı yepyeni bir dünya turnesine başlayacak. Bu arada bu şarkının bir de akustik piyano versiyonu var. O da çok sevildi. Mr. Know It All ve Teddy Swims. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Ben Serdar. Radyo Fenerbahçe sabah modundasın. Berhab ise Eşir'in birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa The Silent Partner IVH. I'm Learning. Kaçırma.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar

EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: OneBee'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: yüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık, seyir hızı düşük ilerliyor. Kartal, Ataşehir şehirde çift yönlü aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Cem ise buradaydı. Oyuncak Hikayesi 5 çok yakında vizyonda ve filmin seslendirme kadrosunda listelerin vazgeçilmeyen bir yıldızı var. Detaylar birazdan. Sabah modundasın. Brian Mescal'la devam ediyoruz. Fire in the Sand.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika ile Mısır da 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Avrupa Şampiyonu İspanya turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda bugün Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Gey'ini 93-68 mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 30 sabahlar saatlerimiz 9 oldu. Radyo Feriment'te sabah modu Olive Dine devam ediyor. So easy.

yakında gösterime girecek Oyuncak Hikayesi 5 filminin seslendirme kadrosunda kendisi. Hatta Şişme Flamingo karakterine hayat verecekmiş Tayla'ya. Şinel'le kulak verdik. Sabah moduna Alec Benjamin'le devam ediyoruz. Bize özel bir remix bu. Let Me Dance Slowly.

0: Videoklipler yapay zekanın geldiği nokta ile birlikte bambaşka bir hal almaya başladı. Mesela Lisa'da bu şarkının videoklibinde yarı insan, yarı melek, yarı android Beatrix adlı bir karakteri canlandırıyor. Animal Lisa, Bad Angel'la buradaydı. Maksimum hit müzik. Keyifli sabahlar, Radyo Feribende sabah modundasın. Serdar mikrofonda, Jennifer Lopez ve Pitbull'u On The Floor'la birazdan dinleyeceğiz. Daha önce ise The Second Voice, Let Me Be'yle seni bekliyor, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
6: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Kiyılı'da Babalar Günü, hayatımıza değer katan babalar için.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

medya fenomenlerinin yaş ortalaması kaçtır acaba? Herhalde birçoğunun 20'lerinde, 30'larında olduğunu söyleyebiliriz. Peki 74 yaş acaba bunun için çok mu geç? Çin'de yaşayan 74 yaşında bir büyük anne geleneksel yaşlılık kalıplarını tamamen yıkmış ve sosyal medyada 2 milyona fazla takipçiye ulaşmış. Tabii onu küresel bir fenomen yapan şey de cesur ve modern moda tarzı. Kendisinin kusursuz bir cildi var. Enerjik şekilde dans ediyor ve profesyonel modelleri aratmayan kombinleriyle genç kuşakların sevgisini kazanmış bir isim ve bu da haliyle yaşlanmanın yalnızca biyolojik bir süreç olduğunu da kanıtlıyor. Tabii sosyal medyada takipçilerine özellikle şu mesajı veriyor: hayatınızı başkalarının ne düşündüğüne göre değil, kendi renklerinize göre yaşayın. Sabah moduna French Montana ve Max Bey'le devam. Ever Since You Left Me.

Karla evlendi bildiğiniz gibi ve düğün için İtalya'nın Sicilya adasını tercih ettiler ve bu onlara, bu görkemli düğün onlara 1,5 milyon sterline mal olmuş. Dua Lipa, The Baby eşinde Levitating. Keyifli sabahlar, Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimler burada. Don Diablo Cobra'yı Remember Me ile dinleyeceğiz. Daha öncesinde Lady Gaga, Doechii, Runway, kaçırma.

0: heyecanla yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili

Radyo Feremel'de sabah modunun bugün için de yavaş yavaş sonuna gelmiş durumdayız. Yarın sabah saatler 7 olduğunda tekrar sabah modunda buluşalım. Şimdi Selçuk'un Justin Bieber. Haydi.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: aboneysen belki de birkaç kere daha düşüneceksin. Birazdan anlatacağım. Bugün sana yine trendlerden bahsedeceğim ama A milli futbol takımımızın kramponlarındaki renkleri konuşurken acaba trendlere mi kapıldı diyeceğiz belki de. Ve daha sonra magazin turuna çıkacağız tabii ki, birazcık da dedikodu. Hazırsan o halde tam olarak şimdi Doğanay'ın dünyası başladı.
1: Favori çalma listeni
2: şekillendiren

diyenlerdenim. Bak buraya da zam gelmiş ChatGPT Plus'a diyelim. Hem de neredeyse iki katına ulaşmış şu an ödeyeceğimiz ücretler. Hani bundan sonra da üyeliğimi devam ettirebilecek miyim? Ben düşünürüm yani, bir şeye de zam gelirken sanki biraz daha insan...

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Vanvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Radyo Fenomen.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

da en net haline ulaşacakmış. Gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Ay ve Merkür aynı bölgede görünür konuma geldiği için ve bu nadir bir hizalanma olduğu tabii ki aşikar. Özellikle gün batımından hemen sonra çıktı.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
0: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Doğada ne varsa Sevranada.
4: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
3: Sürprizli maçlar oldu ama.
1: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur senden başlayalım, neler söyleyeceksin dün akşam için?
3: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
1: Üstad sen ne diyorsun?
2: Şaşırdım ben de açıkçası, yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan
1: yine bir şey,
2: tabii bir şey var yani, orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı, güzel ya bence.
1: Yeşilburun için ne diyeceksiniz? Yeşilburun
3: yani bence güzel, atletik bir takım.
1: Çok iyi, evet.
3: İyi oynuyorlar yani ve heyecan şey. Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun, sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
2: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba, değil mi?
1: Evet, Mozinha dün akşam oyunun
2: maçın adamı mı oldu?
1: Maçın adamı oldu. 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
3: Benden 4 yaş küçük yani.
2: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takıma. Bir 5 sene daha oynar.
1: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de? Peki. Şimdi dün aslında Onur sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın,
3: evet, evet,
1: bizimle.
3: Evet. Titreşim.
1: Şimdi titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
3: Ama israf bu ya.
1: Bence
3: israf. Yani turnuva sonrası ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026,
1: evet,
3: Dünya Kupası diyor.
1: Evet.
3: Tamam, kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
1: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad ne diyorsun?
2: Yani sayılı olduğu için.
1: Sayılı olduğu için.
3: Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
1: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
2: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup, değil mi? Yine bir
1: en iyi 3.'lerde gidiyor ama
3: en iyi 3. direkt
1: mesela
3: gidiyor. Benim bildiğim kadarıyla
1: şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12.'yiz. Yani
2: eyvah,
1: bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
3: Ha, okey.
1: Böyle bir karar alınsa.
3: Ya ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani hani?
1: Kesinlikle.
3: Zahmet,
2: yani, tabii.
1: Zaten
2: yani,
1: en iyi 3.'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi gibi kriterler var.
3: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajda sıkıntı.
1: Muhakkak. Tabii. Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Hı-hı. Üstad.
2: Ya Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani
3: aynen,
2: belli olmaz bu iş.
3: İspanya'da gördük.
1: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
2: İsterdim.
3: Yarın işe gelmeyeceksem biziniz yani, sorun yok.
1: Peki çok teşekkürler Üstad Tan Atalar, sevgili Onur.
2: Teşekkür
1: ediyoruz, ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz.
3: Yapıyoruz.
1: Şampiyon
3: Türkiye.
1: Türkiye.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü açık, ikinci köprü aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya Çağlayan Haliç yoğun. Hem de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

başladı bile. Becky G'den bahsediyorum. İşte bu da yeni albümde yer alacak single'larından. Epa Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Doechi ve Kodak Black ikilisi, The Second Voice, David Guetta ve Sia ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Terry Sivims ve Ton Senay önderliğinde yapacağız.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: her salı gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Noel Heller ve Pico ikilisi, Future ve Tyler ortaklığı, Billie Eilish, Somber hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise DJ Goya ve Michiko önderliğinde yapacağız. Reklam.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışveriş.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika ile Mısır da 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Avrupa şampiyonu İspanya turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda bugün Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Gey'ini 93-68 mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

kadar Dünya Kupası müzikleri de konuşuluyor. İşte onlardan biri. Future ve Tyla'yı bir araya getiren Game Time Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği. Bu kez Billie Eilish'le devam ediyoruz. Salı gününde Ailo Mailo.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kable ile Fenomen İlk 40'ta geri sayıyoruz. Yine çekişmeli, iddialı bir hafta sonunu, iddialı bir listeyi geride bıraktık. Ve işte bu haftanın 37 numarası Teddy Swims ve Mr. Know It All Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze bu kez Sweet önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: Kinza'dan bahsediyorum. Yaz aylarında da Türkiye'de farklı şehirlerde canlı performansını sergileyecek. İşte şimdi Kinza önderliğinde dinlediğimiz Fire Fire sonrasında Salı gününde yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Alex Sensation ve Faruko ikilisi, M4S, Global DJs, Raven Lini, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise K-pop Demon Hunters Kesle yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
2: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
0: Sürprizli maçlar oldu ama.
2: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur senden başlayalım, neler söyleyeceksin dün akşam için?
0: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
2: Üstad sen ne diyorsun?
3: Şaşırdım ben de açıkçası, yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan yine bir şey, tabii bir şey var yani, orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı güzel ya bence.
2: Yeşilburun için ne diyeceksiniz? Yeşilburun
0: yani bence güzel, atletik bir takım.
2: Çok iyi, evet.
0: İyi oynuyorlar yani ve heyecan şey. Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun, sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
3: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba değil mi?
2: Evet, Mozinha dün akşam oyunun
3: Maçın adamı oldu.
2: 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
0: Benden 4 yaş küçük yani.
3: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takım abi. 5 sene daha oynar.
2: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de? Peki. Şimdi dün aslında Onur sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın,
0: evet, evet,
2: bizimle.
0: Evet. Titreşim.
2: Şimdi titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
0: Ama israf bu ya.
2: Bence israf.
0: Yani turnuva sonrası ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026, evet. Dünya Kupası diyor.
2: Evet.
0: Tam kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
2: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad ne diyorsun?
3: Yani sayılı olduğu için.
2: Sayılı olduğu için.
0: Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
2: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
3: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta bir gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup değil mi? Yine bir
2: en iyi 3.'lerde gidiyor ama
0: en iyi 3. direkt
2: mesela
0: gidiyor. Benim bildiğim kadarıyla.
2: Şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12.'yiz. Yani
3: eyvah.
2: Bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
0: Ha, okey.
2: Böyle bir karar alınsa.
0: Ya ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani hani?
2: Kesinlikle.
0: Yani, tabii.
2: Zaten yani, en iyi 3.'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi gibi kriterler var.
0: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajda sıkıntı.
2: Muhakkak. Tabii. Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Hı-hı. Üstad.
3: Yani Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani aynen, belli olmaz bu iş.
0: İspanya'da gördük.
2: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
3: İsterdim.
0: Yarın işe gelmeyeceksem biziniz yani sorun yok.
2: Peki çok teşekkürler Üstad Tan Atalar, sevgili Onur.
3: Teşekkür
2: ediyoruz, ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz.
0: Yapıyoruz.
2: Şampiyon
0: Türkiye.
2: Türkiye.

Salı gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Livia Hodor'u ve Mona ikilisiyle tempoyu yükseltmiştik. Sweet Love sonrasında demedi deme yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Peggy Goo, Fly Project, Cryjax ve Junior Charles ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı ise The Silent Partner'la yapacağız.

0: Yedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Diyes Damat.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
7: Radyo Fenomen.

2000'li yılların başından, hatta tam olarak 2005 yılından günümüzde birçok hit single üreten gruplardan Fly Project ve işte Mikorazon Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği tarzı değiştirerek Crunch X ve Junior Charles ortaklığı ile devam ediyoruz. Radyo Fenemen.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüş.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze The Second Voice önderliğinde devam ediyoruz.

0: Pekala işte Disco Lines ve Tinaş ortaklığı No Broke Boys sonrasında Maximum Hit Müze bu kez Norveçli grup The Bows önderliğinde devam ediyoruz. Gruba uluslararası alanda başarı getiren single'ları Radyo Fenomen'de Magnetic.
1: Fenomen'de yeni.
2: This is the best song. Listen to our new single.

performanslarındaki sahne şovlarıyla, görsel şovlarıyla sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden. Anima ve işte Lisa vokalleriyle Bad Angel Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Maneskin, Olivia Dean, Ray, Shaggy ve Akon ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcıysa French Montana ve Max B ile yapacağız.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: geçtiğimiz dakikalar işte enerji veren single'lardan biri. Fergie ve Chris Willis vokalleriyle bir David Guetta prodüksiyonu Getting Over You Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hadi mesela kimler var diye soracak olursan Jason Derulo ve Dido ikilisi, Leoni ve Marcus ortaklığı, Cardi B ve Bad Bunny hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız. Reklam.
1: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika ile Mısır da 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Avrupa Şampiyonu İspanya turnuvadaki ilk maçında Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda bugün Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yazı Özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Mecidiyeköy, aksi yönde Haliç Avcılar etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Ümraniye Kavacık'ta etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
3: Sürprizli maçlar oldu ama.
1: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur senden başlayalım. Neler söyleyeceksin dün akşam için?
3: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
1: Üstad sen ne diyorsun?
2: Şaşırdım ben de açıkçası, yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan yine bir şey, tabii bir şey var yani, orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı güzel ya bence.
1: Yeşilburun için ne diyeceksiniz? Yeşilburun
3: yani bence güzel, atletik bir takım.
1: Çok iyi, evet.
3: İyi oynuyorlar yani ve heyecan şey. Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun, sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
2: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba değil mi?
1: Evet, Mozinha dün akşam oyunun
2: Maçın adamı oldu.
1: 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
3: Benden 4 yaş küçük yani.
2: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takım abi. 5 sene daha oynar.
1: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de? Peki. Şimdi dün aslında Onur sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın bizimle.
3: Evet. Titreşim.
1: Titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
3: Ama israf bu ya.
1: Bence israf.
3: Yani turnuva sonrasında ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026 evet. Dünya Kupası diyor.
1: Evet.
3: Tamam, kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
1: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad ne diyorsun?
2: Yani sayılı olduğu için.
1: Sayılı olduğu için.
3: Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
1: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
2: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta bir gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup değil mi? Yine bir
1: en iyi 3.'lerde gidiyor ama
3: en iyi 3. direkt
1: mesela
3: gidiyor benim bildiğim kadarıyla.
1: Şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12.'yiz. Yani bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
3: Ha okey.
1: Böyle bir karar alınsa.
3: Ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani hani?
1: Kesinlikle.
2: Yani, tabii.
1: Zaten
2: yani,
1: en iyi 3.'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi kriterler var.
3: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajda sıkıntı.
1: Muhakkak. Tabii. Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Üstad.
2: Yani Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani aynen, belli olmaz bu iş.
3: İspanya'da gördük.
1: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
2: İsterdim.
3: Yarın işe gelmeyeceksen biziniz yani soruyor.
1: Peki. Çok teşekkürler Üstad Tan Atalar. Sevgili Onur.
2: Biz teşekkür
1: ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz.
3: Yapıyoruz.
1: Şampiyon
3: Türkiye.
1: Türkiye.
0: Bu yazın en hit şarkıları.
4: En hit şarkıları.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: doğru geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılın.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17, So Easy sırada.

İlişkiler sorusu. İlişkinin beyaz yalanlarını konuşacağız. Senin için nedir o beyaz yalanlar? Gönder bakalım Instagram Radyo Menemen'den. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Distek Voice'la Let Me Be'yle başlayacağız. Ardından Call Me Baby, David ve ardından Malik burada olsun. Esena Mono Radyo Menemen'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj şoto
1: ekspertiz. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
6: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu. Babadan oğla.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

beyaz yalanlarını söylüyoruz gelen mesajlardan. Hikayeni yanlışlıkla atlamışım, görmemişim. Nasıl görmemişsin? Herkesi görmüşsün oğlum, görmemişsin. Yoksa hide'lamış mısın? Saklamış mısın? Gizlemiş misin? Sessize mi almışsın? O kafeye tamamen tesadüfen gittin demiş. Evet, tesadüfler İstanbul gibi bir şehirde çok da inandırıcı değil. Maalesef. Küçücük bir yerde yaşasan tamam diyeceğim de.

arkadaşlar. Hiç kimseye inanmayın. Maximum Hit Müzik. Umarım gün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik Time Learning Sende. The Silent Partner, ardından Megusta, Shakira ve Ordinary, Alex Warren gibi şarkı ve şarkılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros yemek.
9: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
8: Tek aşkı kalbimin.
11: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek. I grubunda bugün saat 22'de Fransa ile Senegal karşılaşacak. Yarın saat 1'de yine I grubunda Irak ve Norveç karşı karşıya gelecek. Yarın J grubunda Avustralya ile Ürdün mücadele edecek. Maç saat 7'de başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Saric'i yeniden transfer etti.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

araştırmadan karşıma çıktı demiş. Halbuki 4 saat boyunca araştırdı. O tarihi ezbere biliyordum aşkım. Yani büyük ihtimalle evlilik yıldönümümüzü, tanışma yıldönümümüzü falan bunları da unutuyorsunuz. Bunlar unutulan şeyler ya. Sonra da azar yiyoruz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

doğru geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

radyo fenomen. Maximum Hit Music. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

0: vakti varsa. Gün ilişkiler sorusunu birazdan soracağım. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et.
1: Fenomen'de yeni.
2: This is the best up. Listen to our new single.

0: Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Bad Angel ilk sırada. Ardından The Fate of Ophelia, Taylor Swift ve çok daha fazlası burada olacak. Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
5: Aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç Edirne Kapı Avcılar hattı etkili seyrediyor. Tem'de Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Kartal Üsküdar'da yine çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Abdülhamit.

0: ekip arkadaşlarım da biraz onun üzerine sohbet ettiler. Bakalım neler konuşmuşlar. Dünya Kupası nasıl gidiyor?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
4: Sürprizli maçlar oldu ama.
2: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur senden başlayalım, neler söyleyeceksin dün akşam için?
4: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
2: Üstad sen ne diyorsun?
3: Şaşırdım ben de açıkçası, yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan yine bir şey, tabii bir şey var yani, orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı, güzel ya bence.
2: Yeşilburun için ne diyeceksiniz? Yeşilburun.
4: Yani bence güzel, atletik bir takım.
2: Çok iyi, evet.
4: İyi oynuyorlar yani ve heyecan şey. Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun, sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
3: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba, değil mi?
2: Evet, Mozinha dün akşam oyunun
3: maçın adamı mı oldu?
2: Maçın adamı oldu. 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
4: Benden 4 yaş küçük yani.
3: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takım abi. 5 sene daha oynar.
2: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de? Peki. Şimdi dün aslında Onur sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın,
4: evet, evet,
2: bizimle.
4: Evet, titreşim.
2: Şimdi titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
4: Ama israf bu ya.
2: Bence
4: israf. Yani turnuva sonrasında ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026, evet. Dünya Kupası diyor.
2: Evet.
4: Tam kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
2: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad ne diyorsun?
3: Yani sayılı olduğu için.
2: Sayılı olduğu için.
4: Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
2: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
3: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup, değil mi? Yine bir
2: en iyi 3.'lerde gidiyor ama
4: en iyi 3. direkt gidiyor. Benim bildiğim kadarıyla
2: şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12.'yiz. Yani
3: eyvah,
2: bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
4: Ha, okey.
2: Böyle bir karar alınsa.
4: Ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani hani?
2: Kesinlikle.
4: Bir zahmet.
2: Yani, zaten yani, en iyi 3.'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi kriterler var.
4: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajda sıkıntı.
2: Muhakkak. Tabii. Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Hı-hı. Üstad.
3: Ya Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani aynen, belli olmaz bu iş.
4: İspanya'da gördük.
2: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
3: İsterdim.
4: Yarın işe gelmeyeceksem biziniz yani, sorun yok.
2: Peki çok teşekkürler Üstad Tan Atalar, sevgili Onur.
3: Biz
2: teşekkür ediyoruz. Sağ ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz.
4: Yapıyoruz.
2: Şampiyon
4: Türkiye.
2: Türkiye.
5: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
6: Gigante.

kalanları konuşuyoruz. Bakalım neler varmış gelen mesajlardan. Bu konuyu açmayacaktım. Başlıklı olaylar diyor. Aslında o konuyu açacaktı ve en başından beri o konunun gelmesini bekliyordu. Doğru zamanı bekliyordu. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'e bakalım ne.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Ayranziyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayranziyorum.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
11: Reklam.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
13: Ekspertizse Dynobil'e.
14: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
15: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Herkese selamlar. Radyonda saat 19. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Let Me Be ile.

Soul, Cosmic Town Remix editiyle Teddy Swims seninle birlikteydi ardından Jack Harlow ve Lil Nas X işbirliği. Mr. Baby burada olacak ama ilişkiler sorusunu da tekrarlayacağım. Unutma, son saat değil.

Bugünkü beyaz yalanları konuşuyoruz. Nedir bu beyaz yalanlar? Radyo Fenomen Instagram'dan yazmaya devam et. Son saatteyiz. Müziğin fenomenleriyle devam o sırada. Fire in the Sand, Rand Mescal burada olacak. Deniz Görkem'le update hafta içi her gün 17.20 Radyo Fenomen'de. Sakın kaçırma, notlarını al.

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Doğada ne varsa Sevran'a da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Dinlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

ilişkiler sorusunda ilişkideki beyaz yalanları söylemiştim. Bir tartışmayı kazanmak için iki tane daha yalan söylemek demiş. Sonra çık, işin içinden çıkabilirsem. Niye sevgilimle aram kötü? Niye güven problemleri var? Normal.

0: Efendim, benden gelen mesajları. Bu kadar geç yatmamın sebebinin seninle ilgisi yok aşkım. Bunlar flört döneminde ben hep geç yatıyorum deyip kızla ya da erkekle mesajlaşmaya devam etme isteği. Sonra 9'da uyuyan çiftler başlıyor. Bakalım maksimum hit müzikte neler var o sırada. Birazdan Golden burada olacak. K-pop Diamond adı Kest. Sonrasında My Head and My Heart, Eva Max ve Michiko DJ Oya. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Bu halimde kendini bileceksin.
3: Güzel yaşamayı seçeceksin. Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceksin. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek. I grubunda bugün saat 22'de Fransa ile Senegal karşılaşacak. Yarın saat 1'de yine I grubunda Irak ve Norveç karşı karşıya gelecek. Yarın J grubunda Avustralya ile Ürdün mücadele edecek. Maç saat 7'de başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Saric'i yeniden transfer etti.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Diego'ya sen de birlikte Michiko, ardındansa müziğin fenomenlere devam. Baby Don't Hurt Me Senle. Seni seviyorum dinleyici. Yarın yine aynı saatte burada buluşacağız. Şarkılar devam ediyor Radyo Fenomen.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
10: Tek aşkı kalbimin.
11: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Maximum Hit Music. Fire.

0: en hit şarkıları
1: En hit şarkıları
0: Fenomen'de.